mi dereler bonu lur ainde knats tırçnagin silaharvats tırçnagin.